0: Şey, Bluetooth.
1: Çok bağlı servis complaint is revised.
2: Çok bağlı.